0: Ben Mahsa Amini.
1: Mahsa Amini.
0: My name is Mahsa Amini.
1: I'm Mahsa Amini.
0: Mahsa Amini.
1: Özgürlük için.
0: Mahsa Amini.
1: Mahsa Amini.
2: Mahsa Amini.
1: Kız kardeşlerimiz için.
3: İnadına isyan.
4: İnadına isyan.
5: İnadına özgürlük.
6: İnadına isyan.
7: İnadına özgürlük.
8: Mahsa Amini ve diğer öldürülen İranlı kadınların anısına saygıyla.
9: Women. Life.
10: Freedom.
11: Mujeres, vida, libertad.
12: Jin. Jiyan.
13: En azadi, azadi, azadi.
14: İranlı kız kardeşlerimin acısını kalbimde hissediyorum.
15: Bu özgürlük direnişinde.
16: Birlikteyiz.
17: Yanınızdayız.
18: Ve güçlüyüz.
19: Euer Leid, Schmerz und Kummer ist auch unser.
20: Özgürlüğü için mücadele eden
21: tüm İranlı kız kardeşlerimi.
22: My sisters in Iran.
23: Tüm kalbimle yanınızdayım.
24: Dostlukla, dayanışmayla selamlıyorum.
25: Kalbim sizinle.
26: Kendi yaşam hakları,
27: özgürlükleri için direnen
28: tüm kadınların
29: sonuna kadar yanlarındayız.
30: We as the Turkish female filmmakers,
31: we stand in solidarity with our sisters
32: and LGBTI people of Iran.
33: Sto in solidarietà con le donne iraniane.
34: Je soutiens la révolution des femmes en Iran.
35: El kullu l-mar'ati, el-huq. في الحرية والاختيار
36: شندي أمرين سسوان مثلا

Kuropo, kuropo, kuropo, kuropo, kuropo, kuropo, kuropo, kuropo, kuropo, kuropo, kuropo, kuropo, kuropo, kuropo, kuropo, kuropo, kuropo, kuropo, kuropo, kuropo, kuropo, kuropo, kuropo, kuropo, kuropo, kuropo, kuropo, kuropo, kuropo, kuropo, kuropo, kuropo, kuropo, kuropo, kuropo, kuropo, kuropo, kuropo, kuropo, kuropo, kuropo, kuropo, kuropo, kuropo, kuropo, kuropo, kuropo, kuropo, kuropo, kuropo, kuropo, kuropo, kuropo, kuropo, kuropo, kuropo, kuropo, kuropo, kuropo, kuropo, kuropo, kuropo, kuropo, kuropo, kuropo, kuropo, kuropo, kuropo, kuropo, kuropo, kuropo, kuropo, kuropo, kuropo, kuropo, ku